Çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Gülü yetiştirir dikenli çalı, arı her çiçekten yapıyor balı. Kişi sabır ile bulur kemalı, sabretmeyen maksudunu bulamaz. Ah çeker aşıklar ağlar zarınan, yüce dağlar şöhret bulmuş karınan. Çağlar deli gönül ırmaklarınan, ağlar ağlar gözyaşların silemez. Veysel günler geçti, yaş 60 oldu. Döküldü yaprağım, güllerim soldu. Gemi yükün aldı, gam ile doldu. Harekete kimse mani olamaz.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
3: Başımı bu başımı.
2: Ekin.
3: Bakın gözümün yaşına.
2: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483 60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin, ilk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ, bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'de. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060
4: Radyo Ekin.

Radyo İçin. Radyo İçin. Ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483
2: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
0: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
4: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

Yar fidanem yar, yar yar yar yandım. Yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar üstüme. Yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar üstüme. Varsın sevsin neyleyim, am yar fidanem yar, yar yar yar yandım. Turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne. Turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel. Sarhoşum ben çözemem.

kadar yandım. Çekemiyorum nazını, çekemiyorum nazını, çekemiyorum nazını, çekemiyorum nazını. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel. Sarhoşum ben, çezemem.

0: Sarhoşum ben çözemem, dumeleri çöz de gel. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel. Sarhoşum ben çözemem, dumeleri çöz de gel.
1: Radyo

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
0: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507-817-2434 0507-817-2434 Evname, eviniz bizimle şahane.
3: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536-409-6786 0536-409-6786.
4: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060
5: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: İstek hattı şimdi devrede. İsteğini yaz 0541 484 6060 WhatsApp hattına gönder. Hemen yayınlansın.
1: Türkülere gönül verenler. Size Mehmet Baymak dinlemek yakışır.

0: güzel türküler eşliğinde Mehmet Baymak yayında.
1: Burası 94.4 Radyo Ekim.

Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, sesimizin, sevgimizin ulaştığı her yer, herkes. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dostlar. Evet, bir haftalık bir ara. Geldik, yine mikrofon başındayız. En güzel türkülerle 2 saat boyunca sizlere eşlik etme vakti. Geçen hafta memleketteydik, işlerimiz dolayısıyla. Malum orada da Karadeniz bölgesinde de fındık yoğunluğu var ama hava bir türlü böyle güneşi göstermedi. Dün geç saatlerde de geldik çok şükür. 13 saatlik bir yolculuğun ardından tek şoför olmak da o kadar zor ki abi ya. Yok şuram ağrıdı, yok buram ağrıdı. Vay efendim böyle. Allah'ın izniyle kazasız belasız geldik. Bugün itibariyle de, şu dakika itibariyle de mikrofon başındayız. Güzel türkülerimizi 2 saate en güzel şekilde değerlendireceğiz. Anlatımı duyanlar an itibariyle de mesajlarınızı göndermeye başladılar. Sizler de aynı şekilde mesajları göndermeye başlayabilirsiniz. 0541-484-6060 0541-484-6060 Radyo Ekin WhatsApp hattı. Mesajlarınızı, isteklerinizi, her zaman olduğu gibi 15-20 saniyelik videolarınızı, bulunduğunuz ortamdan videoları çekiyorsunuz, gönderiyorsunuz arkadaşlar WhatsApp üzerinden. Ben de orada alacağım, sosyal medyamda hikaye bölümünde sizden gelenler başlığı altında paylaşacağım arkadaşlar. Ayrıca Instagram'a geliyorsunuz, arama motoruna Mehmet Baymak yazdınız, benim sayfa karşınıza geliyor. Oradan da mesajlarınızı, isteklerinizi, aynı şekilde videolarınızı da gönderebiliyorsunuz. Instagram Mehmet Baymak sayfasından. Fazla da konuşmayacağız, bol bol türküler dinleyeceğiz. Özümüzdeki türküler radyonuzda olacak. Tabii ki her mesajın isteğine de yer veremiyoruz arkadaşlar. Zamanımız yetmiyor. Elimden geldiğince böyle ara ara isteklerinize de yer vereceğim. Program başında bunu da hatırlatalım. Ve güzel türkülerimize startımızı verelim. Her zaman olduğu gibi bir sözümüz vardı ama öncesinde Masum Baymak kardeşim, o da şu anda evde. Fındığı topladı. Evde şu anda belki kahvaltı yapıyor. Yanında kimler varsa herkese selamlar olsun. Bu güzel türküler armağan olsun kardeşim benim. Türkiye'nin Türkü Radyosu'nda türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak yayında. Hoş geldiniz efendim. Günaydın.

ilişkinin ortak saatleri. Şöyle bir müjgan yapalım mı? Hareketli türkülerle devam edelim. Yarım saat boyunca. Mesajlarınız da an itibariyle gelmeye başladı. Evet, kısa kısa varsa videolarınız, videolarınızı gönderiyorsunuz, 15-20 saniyelik videolarınızı. Ama radyonuz da açık olsun arkadaşlar. Sadece sessiz videoları paylaşamıyorum. Instagram Mehmet Baymak sayfasına mesajlarınızı aynı şekilde göndermeye devam edebilirsiniz.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. İstek hattı şimdi devrede. İsteğini yaz 0541 484 60 60 WhatsApp hattına gönder. Hemen yayınlansın.
3: Mehmet Baymak Yayın.

Gerçekten de öyle yani. Aklın varsa evlenme abi. An itibariyle de şöyle güzel türkülerimizle, özümüzdeki türkülere dönüş yapalım değil mi? Allah Allah. 0541-484-6060 Radyo Ekin WhatsApp hattı. Mesajlarınızı, isteklerinizi, varsa kısa videolarınızı gönderebilirsiniz bu numara üzerinden. Ayrıca Instagram Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Aynı şekilde mesajlarınızı, isteklerinizi ve kısa videolarınızı Instagram üzerinden de gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Merhabalar Mehmet Bey, Buse Tekstil'den bir gül diyor. Rica etsem Muhammed Ali Avcı, Sensizin Yeri Bomboş eserini çalar mısınız? Teşekkürler. Keyifli yayınlar diliyorum diyor. Engin Nurşani'den göndereceğim. İyi yayınlar Mehmet Bey. Almanya'dan Cemalettin Alıkınık'tan bir eser paylaşır mısınız? Teşekkürler. Tokat Reşadiye'ye selamlar diyor. Teşekkürler. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Alemin kralı günaydınlar. Ben Haydar Aydemir. Sizden Ardahan yöresine ait bir güzel bir türkü istiyorum diyor. Bu türküyü de Ardahan Çıldır Meryem Köyü Dernek Başkanımız Şerafettin Yıldız'a ve Yıldızlar Telegrafi çalışanlarına, Aydemir ailesine gelsin diyor. Göndereceğim güzel bir türkü, dinlemeye devam edebilirsiniz. Hüseyin Övecek, abim benim, sana da selamlar olsun. O da şu anda fındık bahçesinde, tarlada fındık topluyor bir yandan. Bir yandan da beni dinliyor. Selamlar olsun. En güzel türkülerim sizlere de armağan olsun. Güzel de bir resim göndermiş. Saygılar abim. Hayırlı işleriniz olsun diyelim. Instagram Mehmet Baymak sayfasından mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Güzel türkülerimizde Engin Nurşani, Ali Kınık ve Edip Akbayram şimdi radyonuzda. Buyurun bakalım.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060. İstek hattı şimdi devrede. İsteğini yaz 0541 484 6060 WhatsApp hattına gönder. Hemen yayınlansın.
4: Türküleri. Türküleri sevdiren adam, sevdiren adam, sevdiren
5: Mehmet
4: adam.
5: Mehmet Baymak yayında.

yayınlar. Bütünlük tekstilde çalışanlarına, patronumuz Metin Bey'e, Arzu ve Leyla Hanım'a dostum dostum türküsünü çalabilir misiniz diyor. Ziya göndermiş. Gönderelim o halde. Selda Bağcan'dan gönderelim bu güzel eseri. Günaydınlar. Güzel bir türkü gönderirsiniz artık diyor. Arzu göndermiş. Göndereceğim en güzel türküler de sizlere armağan olsun. Selamlar abi diyor. Dükkandayım. Arabanın radyosundan dinliyorum seni diyor. Mehmet Kiraz. Bostancı Sanayi Sitesi'ne selamlar olsun Mehmet Kiraz abimize de. İyi yayınlar Can kardeşim, hoş geldin. Güler Duman'dan hasret türküsünü çalarsan sevinirim. Kızım derine Fatma kardeşime, tüm fındık toplayanlara gelsin. Teşekkürler. Nevin ablamız göndermiş. Çok teşekkür ediyorum ablam. Sağ olasın, var olasın. 0541 484 6060 Radyo Ekin WhatsApp hattı. Mesajlarınızı, isteklerinizi bu numara üzerinden gönderebilirsiniz. Ayrıca Instagram Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Oradan da mesajlarınızı, isteklerinizi saatlerimiz 12'yi gösterene kadar göndermeye devam edebilirsiniz.

Ben Bafra'dan ulaşıyorum diyor. Etek sarı, sen etekten sarısan, çalarsanız sevinirim şimdiden, teşekkürler. Allah'a emanet olun diyor. Ben de çok teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ayaz Aydın'dan bir eser istiyorum. Gebze'den tekstilde çalışıyoruz. Cam tekstil. Mustafa ve Ceren'e gelsin. Lütfen çalın. Ayaz Aydın'dan güzel bir eseri göndereceğim. Sizlere de kolay gelsin. Hayırlı işleriniz, hayırlı kazançlarınız olsun inşallah. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Mehmet kardeşim hoş geldin. Sıradaki eser Ekin Radyo dinleyenlere gelsin. Meryemköy Derneği Başkanı Şerafettin Yıldız Başkan'ın dün akşamleyinde mesaj atmıştın ama sabahleyin yayın var, yetişemedim. Dün gece de geç saatlerde geldiğim için. İnşallah gelecek hafta böyle saat 8-8.30 gibi bir kahvaltı yapalım başkanım, olur mu? Uyar mı? Eyvallah. Selamlar kral, iyi yayınlar, teşekkürler. Günaydınlar diyor. Aşık Feryadi'den Kim Bilir eserini istiyorum. Size ve Ozan Tekstil'e gelsin. Veli Kılınç Cansın abim. Tamam olur. Göndereceğim kardeşim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. İyi yayınlar. Ordu Korgan'dan selamlar. Ben minik saygılar. Gülsen Bütün'den Karlı Dağlar. Değerli çalarsan sevinirim. Allah'a emanet ol diyor. Minik selamlar olsun sana da. Göndermeye çalışacağım bu güzel eseri de. Sabahdak Kiraz radyonuzda olsun. Instagram Mehmet Baymak sayfasından mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Bu saatimizi bu güzel eserle sonlandırıyoruz. İkinci ve son saatimizde en güzel türkülerle saatlerimiz 12'yi gösterene kadar sizlere eşlik etmeye devam ediyorum. Bir yandan da mesajlarınız

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Selamun aleyküm kardeşim diyor. Hoş geldin. Sağlıklı, huzurlu yayınlar dilerim. Express Ayakkabı Bakım Merkezi İbrahim Gürlebük Üsburlu'da Son Ses Mahalle'ye konser veriyorum. İyi ki varsınız. İbrahim Dizek'ten Düşme adlı şiiri istesem mümkün kardeş diyor. Göndereceğim, listeme aldım o eseri. Devam edelim bir diğer mesajımızda arkadaşlar. Mehmet Bey, Hakan Taşıyan'dan bir eser. Hata benim, suç benim. Allah'a emanet olun, teşekkürler diyor. Ben de çok teşekkür ediyorum. Zamanım yeterse yer vermeye çalışacağım. Günaydınlar. Selamlar Mehmet abim, iyi sabahlar senden. Orhan Akalmaz'dan Salın da Gel türküsünü. Emlakçıdakları tüm arkadaşlara armağan ediyorum diyor. Ali Rıza İran'dan selamlar olsun sizlere de. Balıkesir'e gidiyor bu güzel türkümüz. Beni yormayın, halım kalmadı. Kimseye zararım yok diyor, değil mi? Güler Duman isteğimiz vardı. İbrahim Tatlıses'ten de Aşık Maksut Feryadi, İbrahim Dizdek, Deste Günaydın'dan Güzel Eserler Radyonuz olmaya devam ediyor. Instagram Mehmet Baymak sayfasından mesajları göndermeye devam edebilirsiniz. İnce Mühendislik sponsorluğunda devam ediyoruz. Birazdan da muhteşem bir kampanyadan bahsedeceğim.

görüşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostlarım. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın iki yüzlü.

düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde. Ama sakın.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: İnce mühendislik katkılarıyla türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak devam ediyor. 0535 053 21 52.
0: Mehmet Baymak yayında.

0: İnce Mühendislik sponsorluğunda devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: İnce Mühendislik'ten bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. İzolasyonda kalite, panel sistemlerinde dayanıklılık, havalandırmada konfor ve saç kaplamada estetiği bir arada sunan İnce Mühendislik yıllardır güvenin ve sağlamlığın adresi olmaya devam ediyor. Profesyonel ekibiyle projelerinize özel çözümler üreten, yaşam alanlarınıza hem değer katıyor hem de uzun ömürlü kullanım avantajları sağlıyor İnce Mühendislik. Özellikle iş yeri sahipleri, firma sahipleri, radyonun sesini biraz daha açıyorsunuz. Telefon numarasını vereceğim, İnce Mühendislik telefon numarasını 0535 053 2152 0535 053 2152 İnce Mühendislik telefon numarası. Unutmayın, izolasyondan havalandırmaya, panel sistemlerinden saç kaplamaya kadar ihtiyaç duyduğunuz her şeyde yanınızda olan bir isim, bir marka, bir kalite, bir güven var. İnce Mühendislik var arkadaşlar. 0535 053 2152 İnce Mühendislik telefon numarası arkadaşlar. Şimdi özellikle iş yeri sahipleri, özellikle tekstillerden bahsedeceğim. Tozlu değil mi arkadaşlar? Tozun içerisinde belki çalışıyorsunuz. Havalandırma sistemi yetmiyor arkadaşlar. Yapmanız gereken sadece İnce Mühendisliği arıyorsunuz. Radyo Ekin'den Mehmet Baymak'tan duyduğunuzu belirtiyorsunuz ve %25 indirimi alıyorsunuz. Sağlıklı yaşam alanlarınızın en önemli unsurlarından biri de doğru ve kaliteli havalandırmadır. İster evinizde ister iş yerinizde olsun. Temiz hava hem sağlığınız hem de konforunuz için vazgeçilmezdir. Biz modern teknoloji ve profesyonel çözümlerle iç mekandaki kirli havayı dışarı atıyor, taze oksijen dolaşımını da sağlıyoruz. Nem, koku ve zararlı partikülleri de ortadan kaldırıyoruz diyor İnce Mühendislik. Daha sağlıklı yaşam alanları, daha verimli iş ortamları, daha konforlu mekanlar sizlerle buluşuyor. Unutmayın, temiz hava kaliteli yaşamak demektir diyor İnce Mühendislik. 0535 053 2152 0535 053 2152 numarayı arıyorsunuz. Radyo Ekin'den Mehmet Baymak'tan duyduğunuzu belirtiyorsunuz. %25 indirim alıyorsunuz. Detaylı bilgileri de arkadaşlar bu numara üzerinden alıyorsunuz arkadaşlar. Evet, 0535 053 2152. Hemen adresini de verelim. Altunay Sokak numara 7 İçmeler Tuzla'da arkadaşlar. Altunay Sokak numara 7 İçmeler Tuzla'da İnce Mühendislik arkadaşlar. Arıyorsunuz, Radyo Ekin'den Mehmet Baymak'tan duyduğunuzu belirtiyorsunuz. %25'te indirimi alıyorsunuz.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483 60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
0: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim. Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle şahane. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
4: İnce mühendislik katkılarıyla türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak devam ediyor.

yavaş sonlardayız. Serkan Kayıcı, kral hoş geldin diyor. Fındık bitti mi? İyi yayınlar. Teşekkürler, seni dinliyorum. Bilgin olsun diyor. Selamlar. Size de selamlar olsun. Fındık bizim neyimize. Güzel bir Musa Eroğlu eseri. Kürtün adı iman oldu diye. Çok güzel bir eser. Ertuğrul Yağmur, Can abim selamlar olsun sana da. Eyüp Doğan, olsun abimize. Selamlar olsun. Bu güzel eserde sizlere armağan olsun bakalım. Bu güzel eser sonrasında da vedamızı gerçekleştireceğiz. O halde bu güzel eseri dinleyelim. Buyurun bakalım. Ertuğrul Yağmur ve Eyüp Doğan abime, Tosun abime armağan olsun.

Ne güzel eser değil mi? Evet, Şerafettin Başkanım, selamun aleyküm kardeşim. Haftaya kahvaltıya bekliyoruz, saygılar diyor. Saygılar benden olsun. Haftaya cumartesi günü saat 8.30 gibi inşallah kahvaltıdayız. Bilgin olsun başkanım. Güzel bir uzun havayla Karlı Dağlar eseriyle vedamızı gerçekleştireceğiz. Hayırlı yayınlar. Mehmet diyor, bu sene nasıl iştir bilmiyorum. Yılbaşına kadar fındık toplayacak sanki millet. Biz kurtulduk, İstanbul'a döndük. Daha toplayanlar var demişler. Selamlar olsun, Ercan göndermiş. Günaydınlar, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar diyor. Sıradaki türkü bana gelsin demiş. Ne de olsa kışın sonu bahardır eserini rica etsem Cem Adrian'dan. İnşallah yarına sözümüz olsun. Ahmet Kaya eseri de sizlere armağan olsun. Evet, bir hatamız, bir yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Rabbim nasip kısmet ederse inşallah yarın sabah saatler onu gösterdiğinde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle hoş kalın, hoşça kalın. Her şeyi gören, bilen Yüce Allah'a emanet olun. Program biter. Türküleri sevdiren adam ufak ufak İstanbul trafiğinde kaybolur gider. Eyvallah dostlar.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 0541-483-6060 0541-483-6060 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060
3: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060
4: Radyo Ekin.

0: tatlıyım.
1: En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 0541-483-6060 0541-483-6060 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060
3: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
4: Radyo Ekin.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu başımı
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536-409-6786 0536-409-6786.
0: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34.

0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
1: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin. Bu frekansta.
1: En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'de. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60
3: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
1: Radyo Ekin.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60.
3: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkü.

Çünkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, E-Devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

Reklamlarınız için radyo ekini seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin, ilk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60, numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ, bakın buraya dikkat edin, Tekirdağ Marmaraylısı Sultanköy'de, Tekirdağ Marmaraylısı Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ Marmaraylısı Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ Marmaraylısı Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ Marmaraylısı ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483 60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin, ilk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ, bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'de. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60

0: Radyo Ekin.
1: Amanin amanin yandım. Tiri dine tiri dine bom. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiri dine tiri dine bom.
0: En keyifli türküler,

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483 60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
0: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
4: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
5: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrı

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
3: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60.

0: diyeceksiniz. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?
1: Radyo 2.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin.
1: Ufuk çizgisine çekilince kuşlar, Nemrut'ta kadim bir türkü başlar. Rüzgarla fısıldaşır,

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başıma bu başıma.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483 60 60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
3: Türk'ün neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin indir dinle.

artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda. Bir...

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
3: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrı

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

Yaşasın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakalım olsun sen. Yağmur yağar ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

ne diyeyim? Ben ki kasırgaydım, dindirdin ya sen. Olmaz denilen şey olurmuş meğer. Yıldızları gökten indirdin ya sen.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Ola ki yürürüm bir başka aşka, ya da yürürüm mavi olmayan bir gülüşe. Unutma ki tek aşk olduğum sensin.

süzülüyor içime yıkım. Dur diyorum, yıkılıyorum. Uçurumları başucuma koyuyorum sonra. Okşuyorum saçlarını rüzgarda. Sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime. Gitme diyorum, gitme. Düşüyorum. Sonra beni soruyorlar bana. Tanımıyorum diyorum. Daha hiç karşılaşmadık. Aynı çizgide bilge susumu dinliyorlar. Ben sustukça. Yazık, bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra bir uçurumlar kalıyor, bir de yıkımlar. Verilen her şey boşmuş gibi alınıyor. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra mı? Bir ben kalıyor, bir de yalnızlık. Uçurumlar, yıkımlar, ben de yalnızlık. Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi yatıyoruz yan yana. Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta. Her şey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor. Tek umudumuzu güye gelin ediyoruz.

düşüyor saçlar. Biliyorum. Dargın mısın? Bu baharda Mayıs'a bıraktığım gibi misin hala? Vurulmuş çocuk gibi büyümemiş yüreğinde hüzün. Hala kaçıyor musun zamansız, gözlerini bırakarak birilerinde? Hala ellerinden tutup sevgileri dipsiz kuyuya salıyor musun ağlayarak? Küçücük bir dokunuşla son sevilen olabiliyor musun? Kendin kadar aklındasın. Hala öyle savruk bir gök, hala öyle yurdunu yatağını bulamamış bir mavi ve aşkını şaşırmış bir tanrı. Çoğalan sızısıyla mutlu bir yara. Öyle misin mavi gözlü sarı saçlı yoldaşım? Öyle bıraktığım gibi misin? Gerçeği yakmada hala usta mısın? Yoksa çırak mı yanarken yalanda? Saçlarıma dolanan aydınlığımsın. Somutlaştıramadığım tek imgemsin şiirde. Anlattıkça eksilen tek anlam. Anlattıkça eksilen tek anlam. Hala bıraktığım gibi misin? Yoksa beni bıraktığın gibi mi? Kaç mevsimsiz kar düştü toprağıma. Kaç mevsimsiz kar düştü benim toprağıma. Hala bıraktığım gibi misin?

0: olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım, keşke bir yalan olsaydım olsaydım.
1: Radyo 2.

sona. Sen de yeryüzüdür gövde bulan, ey suların sonsuzluğu. Bakışlarım demir atsın gözlerinin limanına. Fırtınalar yorgunu yüreğim sana. Bütün sabahlarım sesinde ağarsın. Keder tırmanmasın yüzüme bir daha sarmaşık gibi. Öpüşlerin damlasın çöl dudaklarıma. Biliyorum yüreğim durgun sudur dindiğim. Korku kıyılarımı sildiğim sana geldim. Sustum ve yumdum iki damla ateş düşürdüğün gözlerim. Al uslandır korsan bedenimi. Gece kanat çırpsın parmaklarında. Birbirimizden kaçıracak yerimiz kalmasın. Birleşsin yağmur soyunuk ellerimiz. Bırak öpüşlerim ağzını kapatsın. Uzun uzadıya susarak kalalım birbirimizde. Sabaha söyleyecek söz bırakmayalım. Köpekler gibi havlayan acılarımız sussun. Sevda çözmesin kendini bizden. Sularca gülüşelim. Yüreğin alıkoysun gitmelerimi. Sona geldim sana.

0: Radyo için, Radyo için
1: ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo için şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo için bir dokunuş uzağınızda.